Karola, kalem kağıdım bir de karyola. Tabi tuzunuz kuru, haziranım niye karbora. Mahallem ayboldu, birden ortadan kayboldu. Bir şey dedim, hatırlar mısın?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 5 duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi, koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: seni. Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

23 Ağustos 2026 Pazar gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. APO ve Teoman'la startı verdik bile serseri pazar sabahımızdan.

0: güzel, devam et.
1: Küpe FM reklam.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212-993-1294 Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 5 duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi, koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, 5 duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri. Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Mert Demir ölüyorum anla diyecek ve bu şarkıyı belki de Serenay Sarıkaya için yazdı söyledi. Böyle bir söylenti de var biliyorsunuz. Onun için en büyük aşkı ünlü oyuncu Serenay. Peki devam ediyorlar bu arada. Mutluluklar dileyelim tekrar. Uzun bir sürede oldu. Hayranları bir evlilik de tabii bekliyor. Bakalım neler olacak onların cephesinde. 23 Ağustos gününde efendim ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın tekrar buluşacağız. Saat 17'de yepyeni bir haftaya başlarken tabii bu şarkılarla yeni haftaya enerji depolayabilirsiniz diyelim ve hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 5 duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi, koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, 5 duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Ne oldu böyle?

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.
1: Küpe FM. Zirvedekiler başlıyor.
2: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Listelerin kaderi değişti, kartlar yeniden dağıtıldı ve müzik dünyasının kalbi yine bu frekansta atmaya başladı. Haftalardır zirveyi zorlayanlar, büyük düşüş yaşayanlar ve listeye bomba gibi giriş yapan yepyeni şarkılar. Hepsi ve daha fazlası için Zirvedekiler 20 başlıyor. Önümüzdeki saatler boyunca Türkiye'nin en çok dinlediği, en çok konuştuğu ve müzik listelerini alt üst eden ilk 20 şarkıyı adım adım zirveye taşıyacağız. Acaba bu haftanın bir numarası kim? Koltuklarınıza dik oturun. Sesi biraz daha açın. 20 numaradan geri sayıma birazdan başlayacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Çok yakında yayınlayacağını duyurduğu Var Anlatacaklarım isimli yeni şarkısının demo halinden bir kesit paylaşan, duygusal altyapısı ve iddialı sözleriyle dikkat çeken, rap platformlarında şimdiden viral olan Poise'i Uyuyamadın Değil Mi isimli parçayla 12. haftasında bizlere veda ediyor.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin.
1: 20 numara.
2: Müziğin ritmini tutanlar, trendleri yakından takip edenler ve her zaman en iyisini dinlemek isteyenler. Zirvedekiler 20'ye hoş geldiniz. Bir hafta boyunca dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran, radyolarda en çok istek alan ve müzik listelerini sallayan en popüler 20 şarkıyı sizin için tek bir yayında topladık. Sürpriz yükselişler ve zirvedeki taht kavgalarıyla dolu 20 basamaklı dev maraton için hazır mısınız? Müzik dünyasının en tepesindeyiz. İlk durağımız 20 numara, yayınımız başlıyor. Bartın konserinde bir hayranı pankart açarak kendisine evlilik teklifinde bulunan hayat arkadaşı Serkan Balkan'ı gösterip senin evlilik iptal diyerek esprili bir yanıt veren Hande Ünsal Gel isimli parçayla bir basamak daha geriliyor bu hafta.

0: 19 numara.
1: Yaz dönümüne damga vuran şarkısı, canlı performans albümü ve biletleri hızla tükenen yeni turne duyurularıyla Ağustos 2026'da da müzik gündeminin merkezinde kalmaya devam eden Türk pop müziğinin en başarılı söz yazarı ve yorumcularından Yalın akşamüstüyle bu hafta 19 numaranın sahibi oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar. Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM
6: 18 numara.
7: Video klibinde Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in de yer aldığı Hal Eylem isimli yeni single çalışmasının video klibiyle birlikte hayranlarının beğenisine sunan Mabel Matiz Umrum Dışı dediği parçasıyla bu hafta 18 numarada.

0: vereceğim ben seni.
1: 17 numara.
2: Yaklaşık bir hafta önce Love konseptiyle kurgulanan ve canlı performans atmosferini dijital dünyaya taşıyan, Yenildim Sana Zalim parçasıyla kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşan Acıoğlu, ihtiyacım var diyecek 17 numaradan.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küpe FM 16 numara.
3: Tarzında sokak modasını, lüks parçaları ve güncel trendleri bir araya getirmesiyle gençler arasında moda konusunda da takip edilen isimlerden biri haline gelen rap star Blok 3, Kayıp Kalp'le bu hafta 16 numarada.

hesaplarında duyurulan, paylaşımda kullanılan Londra macerası başlasın ifadesiyle gözleri grubun yeni dönemine ve Londra sürecine çeviren Manifest kızları daha iyi diyecek bu hafta 15 numaradan.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana.

0: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM
3: 14 numara.
4: Kariyerinin 10. yılına özel olarak hazırladığı ve müzik listelerinde hızla yükselen en yeni iddialı teklisi Şımarık'la Derya Alu bu hafta 14 numaradan bizlere sesleniyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan değilsin.
1: 13 numara.
2: Söz ve müziği kendisine ait olan parçasıyla YouTube Dünya Müzik Listelerinde ilk yüze girmeyi başaran Türkiye verilerine göre de ulusal radyolarda en çok çalınan ilk 5 şarkı arasına yükselen APO Ömrüm diyecek 13 numaradan.

0: yaşıyor. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM
3: 12 numara.
4: Yılın ilk yarısında çıkardığı Gel Dönelim Eve, Dünyanın Yalanları ve Zeynep Talu Saygı albümü kapsamında seslendirdiği Üzgünüm gibi başarılı teklileriyle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak güçlü grafiğini sürdüren Mela Bedel 2 tas çorbayla bu hafta 12 numarada.

0: 11 numara.
1: Temmuz ayının son haftalarında yayınlanan Ziyadesiyle ve Olabilirim şarkılarıyla kendine has melankolik pop tınılarını sürdüren en yeni duygusal teklisi Özledim'le de kısa sürede dijital müzik listelerine giriş yapan Mebrure Dilim'le bu hafta 11 numarada karşımıza çıkıyor.

0: 10 numara.
1: Kayıp Persona albümünde yer alan 10 şarkısının tamamı Spotify Top 50 listesine giren ve müzik dünyasındaki başarısıyla konuşulmaya devam eden Blok 3, Poise işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun'la bu hafta 10 numaranın sahibi oluyor.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM
6: 9 numara.
7: Mani Festival sahnesinde Motive ve Pango ile birlikte seslendirdi. PVG'yi bu kez remix versiyonuyla dinleyiciyle buluşturan Mani Fest kızları Ajda Pekkan işbirliğindeki parçası Hileli ile bu hafta 9 numarada.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 14.
1: Küpe FM
2: 8 numara.
3: Artvin'de ilk kez zipline yaparak adrenalin dolu anlar yaşayan Elif Buse Doğan'la adım adım yükselmeye devam ediyoruz. 8 numarada karşımıza çıkan hit parçası Yangın Yeri.

0: yandın yedi.
1: 7 numara.
2: Sibel Can'la 8 yıl aradan sonra çıkardığı Kıyamam adlı düet şarkısının 30 milyon izlenme barajını aşarak büyük bir başarıya ulaşmasıyla adından bahsettirmeye devam eden APO söz konusu parçayla bu hafta 7 numarada.

0: Sana kıyamam.
1: 6 numara.
2: Güçlü repertuarı, yüksek enerjisi ve seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle Antalya'da unutulmayacak iki gece yaşatan ve turnesiyle önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek Tan Taşçı gidişat diyecek 6 numaradan.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
8: Küpe FM
9: 5 numara.
10: Şarkılarındaki pürüzsüz ve kusursuz prodüksiyon sebebiyle dinleyiciler arasında bu grup bir yapay zeka projesi mi tartışması başlayan ve solisti Merkan Erkan'ın yapay zekayı beste yaparken değil, sadece mix mastering aşamasında bir tornavida gibi işleri hızlandırmak için kullanıyoruz diyen grup Ankara Echoes Beni Al isimli parçayla bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Aydın House Türkiye yarışmasının finalinde seçilen Arda, Milan, Efe, Miraç, Barış, Batu, Oğuzhan'dan kurulu yeni nesil erkek grubu Crush'ın K-pop standartlarındaki iddialı senkronize dans koreografili video klip parçaları Crush bu hafta 4 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM
2: 3 numara.
3: Yayımlandığı ilk günden itibaren albümün en dikkat çeken parçalarından biri olmayı başaran güçlü ritmi, bağımlılık yaratan nakaratı ve modern pop altyapısıyla dinleyicinin zihnine ilk dinleyişte yerleşen şarkılardan biri haline gelen, sözleri şehre imzası taşıyan Ara Beni isimli parçayla Hadise bu hafta 3 numarada.

0: Bir numara.
1: Ve işte o büyük an geldi. Saatlerdir adım adım tırmandığımız dev maratonun en tepe noktasındayız. 20 basamak geride kaldı, rakipler geride bırakıldı ve müzik dünyasının kalbi tam şu anda bu frekansta atıyor. Milyonların dinlediği, haftalardır listeleri alt üst eden ve rakiplerine fark atarak bu haftanın tahtına oturan o dev şarkı, zirvedekiler listesinin bir numarasında bu hafta. Gerçekleştirdiği son konserinde ön sıralardaki hayranlarına su dağıtılmadığını fark etmesi üzerine ekibine sahneden sert tepki gösteren Türkçe rap müziğin en popüler isimlerinden Blok 3 ve Kayıp Person adını verdiği albümünden Sebebi Var isimli parça yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB akıllı telefon alışverişinizde Philips Bluetooth kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
8: Zirvedekiler yeni aday.
9: Zirvenin şampiyonu belli oldu ama maraton burada bitmiyor. Gelecek haftanın Zirvedekiler 20 listesine girmeye aday yepyeni şarkılar kapıda bekliyor. Müzik dünyasında dengeleri değiştirecek listeyi dip dalgasıyla giriş yapmaya hazırlanan işte o adaylardan ilki. Melodik trap altyapısı ve akılda kalıcı sözleriyle Spotify'la YouTube trend listelerinde milyonlarca dinlenmeye ulaşarak güçlü bir ivme yakaladığı 23 yaşındaki Poison'in Başımda Belalar isimli parçası bu haftanın ilk aday şarkısı oldu. Of.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Şimdi gözümüzü gelecek haftaya dikiyoruz. Dijital platformlarda hızla yükselen, radyolarda en çok istek alan ve önümüzdeki hafta Zirvedekiler listesine girmek için yarışacak yepyeni aday parçamız. 38 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak Spotify Türkiye listelerindeki güçlü yükselişini sürdüren, alışılagelmiş yüksek tempolu, enerjik tarzından sıyrılarak daha melankolik bir alana geçtiği ve son dönemin en popüler rap şarkılarından biri haline gelen Kırgınım isimli parçayla Blok 3 bu haftanın son aday ismi oluyor.

20 basamak saatler süren heyecan ve haftanın bir numarası. Bir Zirvedekiler 20 yayının daha sonuna geldik. Müzik maratonumuz burada bitiyor ama frekansımızda müzik ziyafeti kesintisiz devam ediyor. Şimdi mikrofonu günün bir sonraki yayın kuşağına ve harika şarkılara devrediyoruz. Gelecek hafta yeni listede buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu, huzur dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Herkese merhaba ve işte güzel bir pazar gününde daha Küpe FM'de sizlerleyim. Efendim iyi pazarlar diyorum hepinize. İnşallah harika bir haftaydı diyebiliyorsunuzdur geride kalan hafta için. Olmadı. Vallahi önümüzde koskoca hafta var. Ne diliyorsak yapalım, ne istiyorsak olsun. Başlangıçlar vardır hep pazartesiye dair kafamızda. İnşallah onları da gerçekleştirebiliriz ama önce bugün bir dinlenelim diyorum. Tabii çalışanlar da var. Benim gibi onlara da kolay gelsin. Başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bana ne bu sevdalardan diyecek Ezel. Evet öyle vallahi, insanın derdi olmuyor yani. Bana ne de diyebiliyor yani sevdası olmayınca. Hem bana ne diyor hem de sevda yok diye, derdim yok diye öyle avutuyor kendini yani nihayetinde. Bu arada Muğla'da yaşam süresi uzuyormuş ve ölüm oranları düşüyormuş. TÜİK 4 yıllık istatistikleri açıklamış ama Muğla güzel yer. Daha bir sakin. Etrafı zaten her yer tatil beldeleri falan. Oralarda yaşayanlar da yazın çok şikayet ediyor. Herkes geliyor burayı dolduruyor. Ay bize fenalıklar geliyor diye. Ama gerçekten de ömre ömür katan yerlerden, Türkiye'mizin güzel yerlerinden bir tanesi. Ve söz her zamanki gibi müzikte efendim.

Sanayla devam edelim ve efendim hemen hatırlatalım, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin, bizlerden haberdar olun, konuklarımızdan, programlarımızdan, ülkenizin, bölgenizin gündeminden ve www.kupefm.com.tr'de bizleri tek bir tıkla dinleyebiliyorsunuz. Tüm akıllı cihazlarınızdan sahilde koşarken, yürürken, belki balkonda, terasta, bahçede otururken diyor, sözümüzü bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

İzel'den bebek dinleteceğim şimdi size. Daha da eskilere gideceğiz. Yine bir 90'lar yapacağız. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek diyecek. 40 yaş üstü kadınlar tarihte ilk kez gençlerden daha fazla bebek doğuruyor diye bir haber çıktı. Çok doğru, çünkü 40 yaş üstü kadınlar, belki de uzun yıllardır kadınlar tarihte ilk kez daha çok kariyere önem verip bazı şeyleri ertelemiş olabilirler. O yüzden de bebek işleri biraz daha ileriki yaşlara kalmış olabilir. Ama nihayetinde annelerin de hem kariyer sahibi, hem bebek sahibi, hem de o çocuklar için böyle güzel bir yol gösterici olması harika. Tabii zaman geçtikçe anneler de kız çocuklarına hep ne öğütlüyor? Önce okumak, önce iş, önce mesleklerini ellerine alması. Ve efendim bebekle devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

İzel'den bebek dinleteceğim şimdi size. Daha da eskilere gideceğiz. Yine bir 90'lar yapacağız. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek diyecek. 40 yaş üstü kadınlar tarihte ilk kez gençlerden daha fazla bebek doğuruyor diye bir haber çıktı. Çok doğru, çünkü 40 yaş üstü kadınlar belki de uzun yıllardır kadınlar tarihte ilk kez daha çok kariyere önem verip bazı şeyleri ertelemiş olabilirler. O yüzden de bebek işleri biraz daha ileriki yaşlara kalmış olabilir. Ama nihayetinde annelerin de hem kariyer sahibi, hem bebek sahibi, hem de o çocuklar için böyle güzel bir yol gösterici olması harika. Tabii zaman geçtikçe anneler de kız çocuklarına hep ne öğütlüyor? Önce okumak, önce iş, önce mesleklerini ellerine alması. Ve efendim bebekle devam ediyoruz.

Ya sen gidip de diyecek şimdi Bengü ve Ümit Sayın ve burçların yakın zaman gündemine şöyle bir bakalım. İkizler, Yay, Balık ve Başak Burcu kariyer ve iş hayatında yüz güldüren haberler varmış. Boğa, Yengeç, Koç etkili kişilerden gelecek dönüşler varmış. Bir tatil planı yapabilir misiniz? Yani Ağustos ayında tatil planları var tabii. Ve yüklü bir para girişi varmış. İkizler, Yay, Balık ve Başak için ve toksik olan bir durumu bitirebilirsiniz. Sonunda kendinizi seçebilirsiniz demişler. Bu çok doğru. İnsan zaten toksik bir şeyi bitirdiğinde hayatında bir ilişkiyi kendisini seçmiş oluyor. En önemlisi de zaten kendini seçmek ve söz müzikte.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ay'a benzer diyecek Mustafa Sandal ve size 2032'de Ay Otel'den bahsedeceğim. Ay'a benzer diyecek şimdi Mustafa Sandal. 2032'de Ay'da otel açılıyormuş, biliyor musunuz? Nasıl bağladım konuyu şarkıya? Bir gecelik konaklama 410 bin dolarmış hesaplı bence. Yani aşırı zenginleri düşündüğümüzde, hani o zenginlik katmanının en üst noktalarını falan düşündüğümüzde bence normal. Amerika merkezliymiş tabii ki bu çalışma haliyle. Evet, 2032'de Ay'a gidenleri de göreceğiz. Uçan arabalar falan. Nasıl bir hayat bekliyor bizi bilmiyorum ama görünce, eğer görmek kısmet olursa, öğreneceğiz. Ve sözü her zamanki gibi müziğe bırakıyorum.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: bileklerime kadar aşıyor.
1: Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinleyeceğiz şimdi. Bu arada araştırmalar, ne kadar zekiyseniz durmadan sosyalleşmeye o kadar az ilgi duyarsınız diyorlar. Ay vallahi çok doğru. Yani kendimden yola çıkarsam eğer şöyle 3 gün sosyalleşip 33 gün dinlenenlerdenim ben. Birazcık yoruyor sosyalleşmek insanlarla. Çok fazla sosyal olmak diyeyim. Tabii ki sevdiğim insanlar var. Onlarla zaman zaman vakit geçirmeyi seviyorum. Neyse, sonuçta bir zekilik çıktı mı buradan ortaya? Çıktı. Harika o zaman diyor. Sözü Mabel Matiz'e bırakıyorum.

0: Ben seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda.

0: Kamik. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Emir Can İrek var sırada ve geçmiş geçmişte diyecek. Geçen bir laf gördüm yine. Sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Bu güzel pazar gününde radyolarını yeni açanlar varsa bir kez daha iyi pazarlar diyorum. Her şey yolunda giderken bağırma, sakin kal. Hiçbir şey yolunda gitmediğinde de aynısını yap. Bu bir karate felsefesiymiş. Karşı tarafın enerjisini kullanarak savaşmadan kazanacaksın. Eğer savaşman gerekirse önce saldırıyı yumuşak karşıla. Kimsenin beklemediği andaysa sertleş ve ortaya çık diyor. Bakın bu karate felsefesi esasında çok güzel bir hayat felsefesi. Birazcık düşündüğünüzde anlayacaksınız. Goju-ryu karate felsefesinden bahsettim size. Hoşuma gitti, gördüm ve paylaşmak istedim dedikten sonra sözü de yine müziğe bıraktım.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Herkese iyi pazarlar diyorum bir kez daha. Geldik programın sonuna. Yarın akşam güne veda da yine burada aynı saatte Küpe FM'de sizlerle olacağım. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
9: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor.

0: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Seme hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kilitliyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar köllüğüne çare. Irsı değil kanseriniz hasetlikten bence önce insan ol kibersin.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
8: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
9: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: olsun.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel beş duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 2391.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Beş duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, beş duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 5 duyu efsanesi yıkılıyor. İnsanların 30'dan fazla duyusu olabilir. İnsan duyuları uzun yıllardır görme, işitmek, koku alma, tat alma ve dokunma olmak üzere 5 temel başlık altında sınıflandırılıyor. Ancak nörobilim ve bilişsel bilim alanında yapılan güncel çalışmalar bu yaklaşımın insan algısını açıklamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre insanların 20'nin üzerinde hatta 30'dan fazla duyusal sisteme sahip olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre geleneksel 5 duyu yaklaşımı yalnızca dış dünyadan gelen uyaranlara odaklanıyor. Oysa denge, vücut pozisyonu, sıcaklık, ağrı ve iç organlardan gelen sinyaller gibi süreçler de kendine özgü mekanizmalarla çalışan ayrı duyusal sistemler olarak değerlendiriliyor. Bu durum algının yalnızca göz, kulak ya da deriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalara göre insan algısı tek tek duyular üzerinden değil, sürekli etkileşim halindeki bir ağ üzerinden işliyor. Tat algısı duyuların iç içe geçtiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Dil yalnızca temel tatları algılayabilirken yiyeceklerin gerçek lezzet deneyimi, koku molekülleri, dokusal özellikler ve sıcaklık gibi unsurların birleşimiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle günlük hayatta tat olarak tanımlanan deneyimin birden fazla duyusal sistemin ortak ürünü olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda vücudun uzaydaki konumunu algılamayı sağlayan propriosepsiyon, denge ve yön hissini yöneten vestibüler sistem, kalp atışı ve açlık gibi içsel sinyalleri izleyen interosepsiyon gibi süreçlerin de ayrı duyular olarak ele alınabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim insanları kişinin bedenini kendine ait hissetmesini sağlayan mekanizmaları da bu çerçevede değerlendiriyor. Deneysel çalışmalar duyuların sabit olmadığını ve çevresel koşullardan etkilendiğini de ortaya koyuyor. Bazı araştırmalarda yürüyüş sırasında işitilen ayak seslerinin değiştirilmesinin beden algısını etkilediği, gürültülü ortamlardaysa tat algısının farklılaştığı gözlemlendi. Bu bulgular duyuların birbirini sürekli etkilediğini gösteriyor. Bilim insanları algıyı tek tek duyuların toplamı olarak değil, koordineli ve dinamik bir süreç olarak tanımlıyor. Görme, işitme, koku ve dokunma gibi sistemlerin sürekli etkileşim içinde çalıştığına dikkat çekilirken, 5 duyu yaklaşımının öğretici bir çerçeve sunsa da insan algısının karmaşıklığını tam olarak yansıtmadığı belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.